Yemiye. Her yaşadı doğruyu. Sultan Sıraeli'ye. Her yaşadı doğruyu. Sımmı mahzumum haciz bas. Bas hiye hiye.